0: Сорен Этенле. Зорен Этенле. 98 мегагерц.
1: Güzelim gözlerinle, şirin bu sözlerinle Soğun gendediler dilini, aitkin canım

0: Romatsız 300 milyon som geçe mikro kredit olin. Kreditna 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Bekliyorumuz saat 13'den 20 dakika attı. Kitabım radyo stansiyasına stüdyosuna ilgileşki muvaffak bölgen boşluşu bu Al Alim. Hemen gizge selamu aleyküm. Albatı Rüstem Bey ve Faren gizge şiksiz teşekkür. Alındaki Tofşit Barat, olayman ki bugün kızık herli dakikalar gibi boy boladı. Barışın gizde yana bir defa oramıca radyoda hoş gördük. Haftanın en güçlü 10 TL'ye itibarımız markezde kuramız bu haftaya gelip kaysi yıldızlar, kay orullarına gelişki muvaffak buluştu. Bunlarda barışası 15.00'ye kadar dikkatimizde boladı ve biz anıklıklar kırıtken tarzda bugün uzumuzda yıldızlarımızın kollab kuatlab vaktimizde radyo stansiyada hoş vakizamız. 88-114-98 aynı fırsatlarda ise siz kongrağı kılışınız mümkün. Bu ayısı biz devam gidik. Anadan gelip çıkan tarzda Zabobler Vavşur Egesi'nin izleşte devam etmemiz. Demek 10. orumla başlasak bu haftaki kelebesi topkit paradımızda 10. orumla ilgilenen yıldız kimsiz de tahmininiz merhamet. 88-114-98 radyo stansiyamızın stüdyosiga sizning qo'shingiz mümkün bo'ladi. Aynı onlarda ise men birinchi qo'ng'iroqqa kesilim. Qabul qilishga tayyorman. Va 10. orumla e'lon qilamiz. Bu haftaki kelebesi topkit paradımızda 10. bahanesini ilgilenen yıldız sizning nazdingizda kim ekan? Yo'lovchilarimiz qaysi yulduzlarni qo'llab-quvvatlagan tarzda ularga 10-o'rinni bu hafta loyiq topishdi. Marhamat, sim qoqing.

0: Hit FM D. Hit FM D. Al Alim. Hit
1: FM. Yaşıyordum ben. Top hit var halkamız bilen birge. Haftanın en güçlü yıldızları. Haftanın en hit aronaları. Bu an. John Lee here live. Tarmak. Hit FM D. 88-114-98 bir moral telegram platforması orkali ozlarına bir başınız mümkün. Ona da şöresi kongru okulasız. Bir neşe dakikalar otobüsü biz geldiki yurdaşımız bilen yapılışki tapata yorumuzlar bakı. Haybullanı 9. bağını bilen tabiklep kalemiz. Bu yurak yengelik bulup kırk el mahtaylan. Bu haftada sadr bolayadken top kit paradımız geber. Çünkü hayırlı kun. Taşkarıda ise gah yaş payla bulmakta. Bazı bir paylarda ise bulutlar orası geçirengen. Lekin onu har oradığına his edin. Şunçalar hem qeyir evaz. Cümleden bizim muhabbetimizde hem şu dakikada 98 görülesiz ve sevimli radyonu her oradını hissedersiz. Devam etmemiz gerek. Selamun aleyküm al-alim canavlarım. Ve aleyküm selam. Ben Şahdıca Khan Çorayev'de Keldi Bahar cover variantı gavaz bir mahşumalı gözetler. Okey. Yugora Khan bizge her daim gidek yürekçeler yuvargen tarzdan. Lohamızda kollab kodla mahtalar. Selamun aleyküm hayırlı kun. Rayhan dil paralardır onası gidek. Kim bu? Haber muhalifi Qasım Can minnadarlıkımız bolsun. Rayhan'da dinleyicilere biz bilen birge faal ve radyo bilen vaxtlarına hoş otkiz mahtalar ki ingisi canavlarım. Rasul Yomonsan qo'shig'i g'ovoz beramiz. Talat bu xabarni yollaganlar. Assalomu alaykum. Ketafim radio stansiyasi. Va alaykum assalom. Sog'omonmisiz? Sevara g'ovoz beraman deya Shoh Mahmud aka rahmat. Konstava Sevara Nazirxon shirosligi tronaga bo'lsa kerak ushbu ovoz. Yaldagisa Jaloliddin Ahmad Aliyevga ovoz. Ulug'bekdan bu xabar. Shamol, shamolga ovoz beramiz. Assalomu alaykum. 67 yo'nalishdagi bolalarga salomlar bo'lsin deb yozib qo'yiblar. Bu kim o'sha avtobus yo'nalishida faoliyat olib boradigan bizning doimiy tinglovchimiz Bobur. Siz kim? Siz qaysi yulduzlarni qo'llab-quvvatlamoqchisiz? Bu haftaga kelam. Diqqatimiz markazida esa top hit boradi. Unda esa qo'ng'iroq egasi qabul qilinadi. Studiya raqamlarimizni yana bir dafa eslatamiz. 88-114-98. Sizni taxminingiz bo'yicha sizni ko'nglingiz, sizni qalbingiz mana shu daqiqada qaysi yulduzni, qay qo'shig'ini tanlamoqchi va tanlaganasini olganda. Marhamat, ma'lum qiling. 8-inchi pog'ona bilan agarda sizni taxminingiz to'g'ri kelsa, biz sizga voucher beramiz. Oddiy emas, u aynan zabovlarga bo'ladi. Yaqinlar bilan birga bo'lgan tarzda kunni istalgan pallasi ko'ngilochar onlaringizda fursatlaringizda xush o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Zabovlar maskanida. Xo'p, biz esa 7-o'rinni e'lon qilishdan avval yana qo'ng'iroqlarga yuzlanmoqdamiz.

0: Hit FM de. Hit FM de. Al Ali. Hit
1: FM. 15'den 20. Ne mi böyle bugün ben? 15'den 33 minut attı. İkiro beşiyle razı baş ucuna harin işirdi. Adaşı bu tırışını.

0: Toshkent. Toshkent. Yos. Yos. Hit FM. Hit FM.
1: Yaqinlashib yanog'ingga bir gap aytay.